0: son şarkıyı çal kemancı gelmeyecek. O yalancı.
1: Реклама. Алиса, включи радиоприбой.
2: Включаю радиоприбой.